Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonitis Türkiye.
21: Oldi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
27: Zboruva glas ot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
29: It Türkiye Hangya Radio ya.
30: Oldu Radyo Glas Türkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: こちらは Turquía の声ラジオです。
11: Zboru wa glasot na Turquía.
0: Efirde Turquía ovoz radio.
12: It Turquía hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turquía.
13: Turquía önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
14: Bağesini aracın iadasyonları yev taknıvaz batmışsınları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан Кара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonitis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
27: Zboruva glasot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
29: It Türkiye Hangya Radio ya.
30: Oldu Radyo Glas Türkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Çekit.com yaki www.çekit.tr uygurçaçekit.com ve yaki www.çekit.tr yansızlık uygur katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlıkla bulacak. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçi vakti etigen saat 8'den 9 geçe bağınarlıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogertiste sünni hemre ve internet arkalık anlıkla buladı. Hürmetlik radyoyu anlık uçuyla. Anlatışımızın bugünkü cedibildi haberle Türk dünyası da sahne sanatları, sepernamı katarlık programıyla ve herhal nakşı müzikle bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyu içi silebilen bir lıbolamız. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılar, emdi xəbərlə anlayısılar. Bunun da Türkiye rayonu yanılıqları, şundaqla dünya vəziyyətiki münasibətlik ən yan uçurlarını silə bilən ortaqlaşımız. Xəni ondaqda da qıtanla xəbərlerimiz de bolsun. İran, Hürmüz Boğazı'da çəklengen rayonu ilan qaladıqalıqını və Amerika'a azaplıq cevap qaytırdıqalıqını bildirdi. Amerika bilen İran oturusudaki ciddiçilik qaytidin keskilleşip, iki dövlət oturusudaki özara hərbi hücumlar köpəydi. İran inqilab muhafizəçiləri Amerikanın işki uruş paraxotunu ballistik başqurulduğun bomba bilen nişanlıqan bolsa, Amerika tərəf İranın 3 nep tankeri hücum qaldı. Mazkur hücumlardan keyin bayanat bergen İran parlamentinin reisi ve baş muzakirecisi Muhammed Bakır Kalibab Amerikanı oyun qaydısının özgergenligini düşünüşke çakırıp, bunodan keyin İranın menfaati ve bexatarligige qartılgan her qandaq hücumga tehimi tez, şiddetlik ve azaplık cevap qaytarılıdı degenlerine tekitledi. Şunun bilen bir vaqtta İran Ali Devlet Bexatarlik Kengeşinin katibi Mohsen Rezai Patiqında Hormuz Boğazı ve Basra koltuğunun bir kısmını öz içige alan çeklengen rayon tesis kılınadığanlığını ilan kıldı. Onun bildirişçe bu yeni rayonga kirgen her qandaq paraxot İran'ın jaza tizimlikige kirgizildi eken. Rezai yana İran bilen Oman'ın Hormuz Boğazı'da kiriş çıkışı bütünlüğü İran'ın kontrollüğüde bulunduğun yeni bir koridor doğrusudu kilişim tüzdüğallığına etdi. Hem de Amerika tarafının boğazın uçuk ikerliği hakkıdaki davasını red kıldı. Tehran bir taraftan herbi tehditlerine oturgu koyu atkan bolsa, yeni bir taraftan Amerika'nın neptik sportının muasir gelişi ve iqtisadi cezaları keltürüp çıkagan eğer besim qata kabul turuş korunmaqtı. İşki vaziyet üstüde toxtalgan Kalibab hükümetinin herbi sahadın başka pulpaxallığı, pirvot nesbitinin davalığışı ve işsizlik qatarlı xalık durmuşağı bivası təsir köyüstüdüğün iqtisadi meselelerini mu ciddi hal kılışı gerekliğini tekitledi. Gazze, harabilik asıdın çıkarılgan 100 Palestinlikke matem tutmaqtı. Manglaçı Palestinlik Gazze şehrinin Zeytun mahallesindeki Veyran Boğan öylənin harabilik asıdın cesidi çıkarılgan 100 kişi üçün çoğun kölemlik dep numarası mötközdü. Qazaqılğalarının təxminən 60 nəfiri balılı aydı. Bu, ilgiri Sabra mahallesinin cesti çıkarılgan 112 kurban için avgust ötküzülgen murasimden keyin Palestin tarihideki en çoğun depno murasimlerinden biri bulup kaldı. İkinci baskuşluk ceset izdeş ve çıkarış hizmeti tahminen 1072 cesetinin helimu harabalıkların ıstıdı işkerliği mülçerlenmatkan 147 orunda cemi 800 saatten bu yanda umlaşmaqtı. Yerlik mesulla kurbanlarının tahminen 220 yıl ilgiri İsrailiyanın hava hücumları da yer bilen yeksan kılınganı öyle de hayatının ayrılgallığını bildirdi. İsrailiyanın Gazze'ye kılgan hücumları da yine 5 nefer Palestinlik hayatının ayrıldı. İsrailiya armiyasının Gazze rayonunun şimali ve otur kısımlarına karatkan hücumları da bir dadı bilen kızını müzüşük ağın 5 Palestinlik şehit kılındı. İsrail armiyası uruş toxtutuş gelişimine karmay Gazze rayonundaki puhralarını ve panahlanış oralarını zerbe obyekti kılışını davamlaştırdı. Deir el-Balah şehirdeki yetkilip kegelle panahlanan bir mektepke kılıngan minamiyot hocumu da bir bala kaza kaldı. Gazze şehrinin garbi de bolsa bir abtumbulun uçuşsuz hava aparatı bilen nişan kalınışı neticesi de Yusuf Akkila ve onun kızı vefa hayatına ayrıldı. Tenterbiye meydanı etrafında bir yaş İsrail askerlerinin çıkarışı bilen cendinden ayrıldı. Gazze'deki Palestin Sahiye Ministerliğinin akırkı malumatına karaganda İsrailiyenin uruş toxtutuş gelişimine kılaplık gelişi neticesi de ölgeler sani 1344'ke. Yarlanğalı

TRT Uygurçinin hörmetlik klaserleri bugünkü programımızda sözleri nakıştık oyan Uluk Tiyatro Ustazı Abdurrahim Bey Kahverdiyi bilen tanışıp çıkınız. O kalime bilen bir cemiyetten şatlıkını, kaygısını ve hakikatini sahne gelip çıkan. Tiyatro mirasımızga bir baha kıymetlerini koşkan idi. Kene ondak da onun yazgıçılık dünyasını baykaş için dikkatinle programımızda bolsun. Abdurrahim Bey Kahverdiyi 1870 yılı Şoşa'nın Ağbulak kenti dünyaya gelgen. Tihe 3 yaş vakti dila dadısından ayrılıp kalan. Tunç talim terbiyesine ögey dadısı Hasan Ali Bey'nin yanında asıl kıygan. O 1880 yılı Şuşa'ya göç verip bir yıldınkin Şuşa Riyal Mektebi'de okuş başladı. 1890 yılı Tiflis'te Rus ve Avrupa tiyatrları bilen.

konuştu. Bir yıldınkin Petersburg'a berip 8 yıl boyunca Şarık Tilleri Fakültesi'nin derslerine katnaştı. Dünya edebiyatı ve tiyatrını çunkur ügendi. 1899 yılı Şuşa kaytıp gelip 2 yılgıça halk edebiyatını topuldu. 1901 yılı Baku'da Hasan Bey, Zerdabi, Necep Bey Vazirov ve Neriman Nerimanov bilen birlikte milli sahneye güçlük bir repertuar bahşetti. O paketli bir tiyatr adım bulupla kalmayı üzünü ötü diyene cemiyet rehberiydi. 1906 yılı Rusya Duması'a eza bulup vezip ötüdi. 1918 yılı Gruzya parlamentoda Türklerin hak hukuklarını kovdu di. 1919 yılı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti namıdan Dağıstan vekillikini üstüge aldı. 1920 yıldınkin tiyatr tekşürgüçüsü bulup işildi ve 10 yıl üniversitede edebiyat dersleri verdi. O ömrünü medeniyet katladı. 1928 yılı Mirasxor Sanatkar unvanı bilen takdirlendi. 1933 yılı 13 dekabrda yürek kisellik sebebinden Baku'da vefat boldu. Abdurrahim Bey Hakverdiyev 40 yıllık yazıçılık hayatına köp tereplimelik ve mol bir edebiyat dünyasını sığdırdı. Tiyatrdan hikayeye, filyatundan lirik doğuca nurgun türlerde eser yazdı. İlim ve satirik makalları bilen cemiyetinin nakıs tereplerine enek tuttu. Edebiyat tetkikatçıları onun 40 yıllık bu senet müsabısını 3 devirge ayırıyordu. Birinci devir 1892 ve 1905 yıllarını, ikinci devir 1905 yıllardan 1920 yıllıkçı. Üçüncü devir 1920 yıldan 1933 yıllarını üstçük alıdı. Abdurrahim Bey Hakverdiyev 1892 yıldan 1905 yılgıç boğan aralıkta fakat tiyatr eserlerini yazdı. Petersburg'da Nur Turgay yıllarda Yeysan Kaz Goşini Körüsen Temini ve Veyran Boğan Birlik namlı sahne eserlerini yazgan denkin Azerbaycan'a kayttı. Baku'da deslepte Bəxtsiz Yigit Arkadılla Piri Cadu namlı eserlerini tiyatr dünyasına takdim kıldı. Bu devirde bir sahne eserleri yazgıcı süptüde tonulgan senetkar eserlerde asaslıklı dekkan bilen zimindar otursuk turmuşunu sahne gelip çıktı ve kişilerini işçi dekkanlarını mühçetidigan ezgüç tebiqini kattık tanqit kıldı. Yazgıcının Yeysan Kaz Goşini Körüsen Temini namlı tuncu trajikomik eseri de Rusya Osmanlı vuruşunda biyigan sodiger Hacı Mehdi'nin hikayesi timi kılınıdı. Hacı Mehdi, iktizadi küçüğü tayınıp kirindişi Ali Eskerinin bağırlık itirazlarına karamasından ikinci kıtım toy kılıdı. Lekin Erkotullah otursu başlanan canla öyünün hatır cimlikini yok çıkırdı. Soğudutki mağlubiyetlerge ikinci kutunu güdülüğünün çıkımhorluğu koşulup Hacı Mehdi ahırda veyran buludu ve bu toyunu ahırlaştırışkı mecbur buludu. Abdurrahim Bey Hakverdiyev bu tiyatr arkalık devrinin en çok meselelerden biri boğan köp kutulluk buluşunu tanqit kılıdı ve keltürüp çıkagan veyran kıyğuç akıbetlerini namayan kılıp berdi. Bu yine cemiyette ayallığa reva körüldüğün tansızlıkla mı küçülük tanqit bilen zihni gelip çıkıdı. Onun kiyinki tiyatr eseri Azerbaycan klasik tiyatrının moyum örneklerden biri boğan veyran boğan birlik dramısıdır. Bu tiyatr 1880 yılından 1890 yıllarına boğan cereyanda şu şadike beyle ve zimindarlığa yaşayan rezil hayatını sahne gelip çıkıdı. Oyunun baş kahramanı Necep Bey vakitini kımar ve harak bilen ısrap kılıp yurtunun ehvalığı gözünü yumup fakat üzünlü oylaydı. Oğlu Süleyman Bey mi dadısının bu mesuliyetsiz durmuşunu devamlaştırdı. Barlık hak hukukları koldun tartıbılınan kotunu Suna Hanım olsa en çok azap tatıdı. Süleyman Bey kıyan hatalıklar tüpeldiğin yurttaşlar tarafından öldürüldü. Suna Hanım'ın mı yürek kesil tutup vapat buluşu sebep buldu. Bütkül ailesinden ayrılıp yalguz kalan Necep Bey olsa mal mülkünü tüketip tilemçik aylanan halde can verdi. Yazgıcının Bəxtsiz Yigit namlı eserde Rusya'daki okuşun tamamlap halkın enine uygutuş ümidi bile vətinine kaytkan yaş mağribçi Fərhad'ın körüşü timi kılınıdı. Fərhad'ın nadallık bilen karşıya uğağın tağısı Hacı Səməd ve etirafıdikiyle onun arzu isteklerine karşı çıkıp okuşu tozkulluk kılış için onun sormayla onu üyüləb koydu.

Tomlarga tashlangan bir qadam bo'ladi. Chunki Konya asrlar bo'yi darvishlarning, olimlarning va qalb ahlining uchrashish nuqtasi bo'lib kelgan. Insonning ichki dunyosidagi huzurni tepishiga vasila bo'lgan bir shahardir. Tüsüretlik poyizinin bizni kütüp tuğan vagonlarına kadem baskınımızda tan seherinin seylik havası tekiç üstümüzdeydi. Kuyaş yanı çıkavatkan bulup derizden kirgen nurla rilsla üstüde parkıraydı. İçimde bir seferinin hayacını, şundakla Konya'a bir işinin huzuru baydı. En yakşısı yenimdi Güneş Hanım babulup, onun iğirbisiklikı ve denalıkı bu seferinin tekiç beşidla kalbimgi şenç duygusunu orlaştuğan idi. Yol boyu Güneş Hanım bana Konya'nın Selçuklu'yla devirdim bugün geçi ilip gelgen menüvitini sözlep verdi. Konya dedi o, paketli bir şehir emez. Belki kalplerine dinçlik çakırdığan bir dergahdır. Onun sözlerini anlavetip içimde huzurluk bir cimcitlik peyda buldu. Tek şehir gitip bağmasılığa ruhim başka bir alemgi kıdem taşıgan dek buldu. Poyiz Konya vokzalığı gelgini de vokzalının kent hoylusuna yığılgan adamlar topu bizden karşı aldı. Yolcuların aldıraş taşlayan kademleri, çamdalların çak avazları ve satıkçıların çay, simit deyip tavlayan avazları şehir gibi olan destepki tesiratlarımızını doluklavat attı. Havanın süzüklüki, asmanının çeksiz, kendiliki hodlu bir yerde nefsin tekimi çunkur buludu devatkan dekedi. Кен көчіладың үлгірлі ватқынымызда, Конияның тәртіплі құрылмысы вәт тенч атмосферасы көзгі чилқып тұратты. Қатнашының қыстаңчылқыды жирақ тенч бір шәр хавасы хаким еді. Кішілі салмақ бір хозыр чилімін шатты. Юзлерді алдырашлықтың бекірек хатыр жемлік байды. Шәр худды чунқур бір нәпес алдырып, хош кепсілі, деп пичырлағандек еді. Юзімізді дәрхал Маулана музыйғы бұрдық. Yeşil gümbez kökü boysuzgan bolup, huddu asmanı içilgan bir duadek şehirge salam berip durattı. Bağçıdın içirge kadem baskınımızda kepterlerinin kanat ayvazları bilen ney sadaları bir-birge koşulup ketti. Makbara oylistimi ötüp, kalbimde tertiplüksüz bir huzur his kıldım. Asta kademle bilen Mevlana müziğinin işçiki karab ilgirle avatkanda Güneş Hanım bana burulup külümsürgen haldımındak dedi. Bilemsiz Seyran, Mevlana Celaleddin Rumi paketli Konya'nın emez, bütün insaniyetle onurudur. 13. esirde yaşayan bu büyük tesavvup alimi, insanlığı sövgünü, ken kosaklıkını ve birlik duygusunu getken, onun en köp bilindiğin çakırkı ve kel, kim bolsan bol, yenili kel, digen sözü. Emeliyette bütün parıklarının sırtıdaki bir kucaklaştır. Mevlana'nın karşıca insan içindeki hakikatini tapkanda Allah'ı tekim yıkılışıdı. Samazellerinin çörgülüşümü, manı bu hakikatini izleştiğin sımı oludur. Beden aylanıdı, kalıp Allah'ı yüzlendi. Onun bu sözlerini anlavutup, huddi mekberi işkidin kiriştin burulla, işki dünyayımda bir sefer başlangandek buldu. İçkere de Mevlana'nın kabrisi bir şey de kişiler közyaşları bilen dua kılış attı. Şu peyitte şunu düşündüm ki, bu ya fakat taş tembilen kurşalgan bir makam emez. Belki ruhla panahlandığan bir port idi. Güneş Hanım bana Mevlevi enenisinin her bir inçki noktalarına kandak sındırılgelikini sözlep verdi. Samazellerinin ak köyünü ki, dervişlerinin kemterlik içindeki aylanışları neyinin mumluk evazı, Hem neyse, insanga öz içki dünyasına kaytışını ökit etti. Beden cim turattı, ama ruh sama alt edici çögelekti. Mevlana müziği bugünkü günde Konya'nın en mühim simvollardan biridir. 1926 yılından bu yan müziği süpürdü ziyaretke uçuk boğan bu kuruluş, emeliyette Mevlana Celaleddin Rumi'nin derhal dergahı ve mekbirisidir. Müziğinin en dikkat tartıdığı kısmı halk arasında Kubbe-i Hezra, yani Yeşil Gümbez, nam bilen tonulgan makberidir. Esirlerden buyan Konya menzirsigi tambusunu basqan bu gümbez, şehrinin simvolu aylangan bolup, muzinin içi de Mevlana'dan başka yana, ailesinin, yıkıllarının ve dervişlerinin kabirleri orna.

Ağan idi. Qolyazmalı neyle, derviş giyimleri ve Sama medeniyetini eks ettirdiğin nurgullagan eserle bu yerde körgezme kılınadı. Her yıl dünyanın her kaysi caylardan mınlıgan kişi bu müzeyini ziyaret kılıdı. Her ziyaret bu yanın hem ötmüşünü yaşıntıdığan bir miras hem köngüllerge hatırcamlık ata kıldığan menevi bir makan işkellikine sildi. Ziyaretimizden kin Şems Tebdireyzi mekbirisi karap mandık. Oyluk kadem biz işimiz bilen parıklık bir cimcitlik çöktü. Bu yerde Mevlana bilen Şems'in çunkur dostluğunun izleri baydı. Sahilik yolda mene bitip, Hıddı ulanın söhbetlerinin yanırıkı kulkumuzga anlıvatkan dek boldu. Mekbirinin addiliki, Heşemettin yirak meneviyeti onu tekim uzuk kılıp gösterdi. Adem iki kumul dostunun uçuruşunun ne kadar küçülük bir enerjiye kaldığını çunkur his kılattı. Şu pette şunu düşündüm ki, Konya fakatli tarihi taş binaların terk tapkan bir şehir emez. Belki insanın kalbine tesir kıldıgan, ruhiga yol gösterdiğin bir makam idi. TRT Uygurçunun hürmetli ihlasmenleri, Sefernamenin bu bitkide Konya'nın tinç koçuları seyli kıldık. Konglümüzde Mevlana'nın ken kosaklıkı ve Şems'in dostluğu bilen uzuklandırdık. Diler kıtımlık bölümümüzde olsa bu kadimi şehrinin tarihi caylarını, lezzetlik dastıkallarını ve kayıtış yolda bizini kütüp duğan güzelliklerini sizler bilen ortaklaşımın. Bu menevi seferde mana emrah boğununla üçün rahmet. Kayıt görüşkice aman boğaysıla. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yeri de www.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.tr.t

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

Ek muzeum ban jarva nem çodal kozikel, omai hasnareti taryak töbezar iveş elödeit latva, o vitrinek ben talal hato poharak, talak, kupak, vay pinzirmik, nem yutlatyak esibe akorabbi sivilizasyokat, o zemberişi galtal mektetli pişeket, nem tut hat yok, meyik sivilizasyo hasnalta o zelşö konhayı esközöket, vay dis taryakat. De az tutuyuk, hoyk kik talal takvel, o ma iş hasnala toş, bistoş tüyüt, o frigek.

O Hittitag-Utan, Ofrigeg, Anatolia, Legri gibi sivilizasyoya. Ök, Voltak, Ozaşö, Bistoştü, Ofibula, İş, Panşip, Feltalalui. Anatolia'ban ök, Kisitettek, Elosör, Yati Kukat, O Gerekeiknek, Ahoyk, O Vilag, Elşö, İşmert, Mozaik, Yat, İş. Ök, Talaltak, Ki, Ozanatolia, Bol, Ozegis, Vilagra, At, Teryet, Besilö, Emberhez haşonluan vişelkedö, allat sereplöş, allat meşiket, iş ök voltak Anatolia elşö ilk seriseyi iş. Egeş forraş ok serint, o frigek, o Balkanun at irkestek Anatolia ba. Elösör, o Zankarayı Polatlı Körnikin telepettekle, mait elteryettek, Eskişehir, Afyon Karahisar, Kütahya, Tokat, iş Samsun Tirşi ben iş. İş eroş allama valtak Anatolia ban. Föt müvelişşel iş allat ten yiste işşel foglal kustak. İlan yartak o takaç

işte her şey ben iş. Geometriyayı mintaş, sö teşeiket, tapatisnek, nemestik, töpnügatin nelben, ebbö sarmazik, asönyek so. İlan yartak, oz aç meşyer şeyik ben, banyasat ben, ipitiset ben, iş müviset ben, iş. Ök talalta fel, ot simbal mod, iş o pan, şipot.

Bugün Türkiye'nin İzmir vilayetinin Seferhisar kasabasında qərar tutan Antik Teos, qədim dövrlerde İonya bölgesinin en mühüm şehirlerinden biri olup, coğrafi mövqeyi, dəniz ve xüsusilə iki limanının olması Teosa üstünlük verip ve zaman keçtikçe ticari

Muhtaram tanışlar, bugün biz Şiku kübük ustalık bilen şöğürlenişçi büyük tiyatr ustası Abdurahim Bey Hakberdiyev dünyasına oyaqlasıbız. Ol, öz kalemi bilen jemgiyatının şatlıkların, koyguların hem hakikatlerin sahnege alıp çıkkan. Tiyatr mirasıbızga beyelep bedirgisiz ölüş kürütken bu usta yazuşunun dünyasını irene üşün biz ne tanlağız. Eydegiz başlayık. Abdurahim Bey Hakberdiyev 1870 yılda Şuşa'nın A. Bulak ауылында dünyaya килә. Ул әтисен 3 яшында югалта. Башлангыч бөлемне үге әтисе Хәсән Әли Бейдан ала һәм үзенең дөньяга карашын киңәйтә. 1880 елда ул Шушага күченә, бер елдан соң Шуша реаль мәктәбенә йөри башлый. 1890 елда ул Тбилисигә китә, анда Rus hem Avropa tiyatrları bilen tanışı. Bir yıldan sonra ol Sankt-Peterburg'a köşine. Onda 8 yıl devamında Könçıgış Tülleri Fakültetinde kurslar da oqi. Dünya edebiyatın hem tiyatrın tirentin oğlay. 1899 yılda ol Şuşa'ya koydu hem 2 yıl boyu halk edebiyatıncı. 1901 yılda ol Bakı'ya kele hem Hasan Bey Zerdabi, Necef Bey Vazirov hem Nariman Narimanov bilen birge milli sahnaga köşlü repertuar isti. Ol bari tek tiyatr kişisigine bolmay, bir ek vaqtta jemgiyat lideri idi. 1906 yılda ol Rusya Dumasında halk şanışlısı bula. 1918 yılda Gruziya parlamentinde Türklerden hukukların yoklay. 1919 yılda ol Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Dağıstan'dağı vekili vazifasın üzüstüne ola. 1920 yıldan sonra ol tiyatr inspektörü bolıp işli hem 10 yıl üniversitede edebiyat derslerini okudu. Medeniyatka bağışlanğan bu ömürü 1928 yılda ot kazanğan sanğat işleklisi isimi bilen tamamlanı. Ol 1933 yılının 12 dekabrinde yürek ağrıundan bakıda vafat bula. Abdurahim Bey Hakverdiyev 40 yıllık yazıcılık kariyerası içinde hüp kırlı hem boy edebi dünyana kulaşladı. Ol tiyatrdan alıp hikayelere kadar, filyotonlardan alıp librettolarga kadar türlü janrlarda eserler icat etti. Hem fenni hem satirik makaleleri bilen jemgiyat kimşiliklerin çoğaldırdı. Edebiyat galimleri ustozdan 40 yıllık sengat yolun 3 şurga bölerler. Edebiyat tekşonşilere ustozdan 40 yıllık icat yolun 3 şurga bölerler. Birinci şur 1892-1905 yıllar, ikinci şur 1905-1920 yıllar, üçüncü şur 1920-1933 yıllar. Abdurahim Bey Hakverdiyev özünün icat kariyerasının birinci şurunda 1892 yıldan 1905 yılga kadar bari tek tiyatr eserlerinden yazgan. Sankt-Peterburg'da yaşagan yıllarında qas itinin təmin kürüsün hem tarqaq birdemlik piyasaların yazgandan son, ul Azerbaycan'a qoydu. Maqağa urnaşqış ul başta bəxitsiz yegid, onları Peri Sekhişesin tiyatrıqa alıp kile. Bu baştanqı şırda dramaturg bularaq tanılgan sanğıtçı, öz əsərlərində negizdə kristiyanlar hem jir xucaları arasındağı tırmışını sürədli hem eksploatasiyalaushi sınıfını qatı tənqidli. Авторның «Қос иті ашарсың» һәм «Тәмін күрісің» есімлі бірінші трагик-комик әсәрінде Русия-Ғосманны соғышы вақытында бояған сәудегер Хаджи Мәхди турындағы хикая ұнатылы. Хаджи Мәхди байлығына таянып, абисы әләскәрінің қаршы болуына қарамастан, икенче тапқыр әйләне, ләкин хатыннар арасында башланған низақлар аларның үйіндегі тыныштық нәжимірі. Оның сәудедегі оңырсызлықлары
Икенче хотыны Гүллүнең кыйммәтле тарафлары белән бергә ахыр чиктә Хаҗи Мәхтине банкротлыкка китерә, аны никахын өзәргә мәҗбүр итә. Бу пьеса белән Абдрахим бәй Хаквердиев ул чорның иң зур проблемаларының берсе булган күп хатынлыкны тәнкыйтьли һәм аның җимерегеч нәтиҗәләрен ача. Автор шулай ук җәмгыятьтә хатын-кызлар очрашкан тигезсезлекне көчле сурәтли.

Ahiretke aşılgan esiklerdin ekincisi, keram, rahmet esigi, Kudayımız Allah'tın kerim rahim atlarının uğuzlanuları bolgan. Keram, rahmet degen mane, Kudayımız Hak Rabb'ın yumartlığı, maramatı, sonsuz ayavı bolgan. Sosu at em sıfatları, Ahirettin keliyegine birer üyken şahat bolgan.

ve bek yarası aşıklagan üyken teren bir alimdin aytkanı hakikatlar oydakı maneler bolgan.

Eş madarı bar mı eken, körsetgeni ister men, sonu gelmez kerandın, bir yomartlık ihsandın, tağı sonsuz rahmettin, em beri mahluklarga sozulgan maramattın, sonu gelmez izzettin, tağı şetsiz gayrattın, iyesi Hak Allah'tın, yaratkanı insanlardan, özüne tab itaatlı bolganlarga, bargısı, sosu keram rahmetine yakışkan bir niyazı, tağı izzet gayratını, em sonsuz azamatını, körsötüyek cezası, ol sultanda bolmasın.

Navmaneler astaga aşıklanı yak bolsa, mine sosu dünyadın ketişine karaymış. En aciz, en arıktan, en küçlüge bargaşe, yanı bolgan erkimge, tisli bir rızıktın, berilgeni körülüp yatır.

Hatta en arıklarga, acizen küsüzlerge, rızıklardan en arığı köz aldında berilip yatır. Yanı tuğgan ballarga, karansa, sosumane, bek yarası körülüp yatır.

Er dertlige dermanı ummaganı bir yerden er daim yetkerilip yatır. Neşe bir yomartlık ban yazlıklarda, yazlarda, em küzbünün kıslarda, ikramlar, sıpralar aldımızga kurulup yatır.

Mine sosu ikramlardın, en tolu ihsanlardın, bir iyilik iyesi yomart zattın kolundan daim yibergenini eslerimiz yengilşe oylap, anlap, bilip yatır.

Nav ayavga, ikramga, başka misal aytılsa, er yazlıkta terekler, yibekten kimlermen, süslöngön hurilerdey, yap yasıl yapraklarman, şişekey em meyvalarman, bezenip, önerlenip yatır.

Kudayımız Hak Allah, beri sosu tereklerdi, bizge hizmet ettirip, türlü türlü en tatlı, en saniyatlı meyvelardı, sansız kollar tallarıman, bizlerge uzatıp yatır.

Em aguvlu şıbından koluman bek şifalı, en tatlı bir baldı bizlerge yedirip yatır. Tagı yakşı em yimsak bir kıyımdı, kolu yok bir kurttun kulluguman insanlarga kidirip yatır. Em rahmettin bek yükön bir kaznasını, bir tököy bürtüklördün içinde bizim için saklap yatır. Bari sosu islermen kudayımız Hak Allah, neşe yakşı bir keram, em rahmet iyesi bolganını bizler.

Em bazı insanlarman, an yanvarlardan başka, kün, ay, em dünyadan, ta en kişkenekey makluklarga bar geşe, el bir zat, el bir makluk, tab bir abaylık van, kulluğunu etip yatır. Zerre miktar haddini ne ötüp ne ozup yatır. Bek yükün bir azamat aslındaki tögörükte, makluklardın berisinin sav itaat alleri eşkere körülüp yatır.

0: Ene sosu işlerdin, bir üykün, ullu, celal, tagı izzet iyesi, azamatlı hak emrimen, bolganını savlay, gözlerimiz körüp yatır. Kalgan baska manelerde, keliye kümalarda tagı, ay tuğdu, hak kudayımız, bizge nasip etsin de, köngülümüz tilep yatır. Sağlık bankanınız.
1: Nogaycha nasihatlar.

seyrettim. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.